ne bekliyorsun diyorlar. Bana sen deli misin oğlum diyorlar. Ya ben seviyorum, özlüyorum ama boşa bekliyorum. Biliyorum, hepsini biliyorum. Ama ben aşkımın nöbetini tutuyorum.

onu sormayın bana. Elbet bir bildiği var, başka bir sevdiği var. Yılların hatırı var, bende çok yarası var, bende çok anısı var.

yok, çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum.

mutluyduk eskiden sıcak yuvamızda. Yabancıyız şimdi kendi havamızda. Hayat bir kumarsa kaybettim oyunda. Sabrım taşsa bile kalırım yanında.

Sürselerdi inan beni zulüme, kıymasalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni, şimdi ne canım. Yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil, elimde değil be canım.

Hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.

seviyordum beni gör. Bekliyorum. Bekliyorum umutluya. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Her şeyden vazgeçerim de. Bir tek senden vazgeçemem. Vazgeçemem.

0: Reklam tanıtır. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş

0: Telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

İşte gidiyorsun yabancı gibi. Gideni ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Tanrı'ya yalvarmak benim.

0: çok yalnızım buralarda.
1: Mersin FM.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
8: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi

0: MK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz,

0: Bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezerye'de Kerebiç'te bir Mersin markası imalatçı Cezerye'ci Cesur Nacar.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

unutmak isterken ben ağlamayı, unutmak isterken ben ağlamayı, başlarken günlerden günü saymayı, başlarken günlerden günü saymayı.

güzel hayatı sevdiriverdi. O gözler hayatı sevdiriverdi. O zalim hayatı sevdiriverdi.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım, aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin

yıllar var ki yüreğimde. Gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

Buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler. Kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini. Hazırım, yak beni.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakların bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdem ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi

0: Arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımdan toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi,

0: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çekilen aile fotoğrafının ardından zirvenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, savunma sanayinde kısıtlamalar kalkmalı dedi. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, konuya dair gelen bir soru üzerine "Benim için İran'la mutabakat bitti" dedi. Danıştay'dan özel eğitim sınıfları için kamera kararı geldi. Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Emekliler pasta kesimi ve müzik eşliğinde bir araya gelerek sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı sıcak hava dalgalarına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer özellikle risk grubundaki kişilerin...
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla,

sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrası dönemdeki barış hasılasından Avrupalılar kadar istifade edemediğini söyleyerek, "Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5.

0: Maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere bir araya geldiği vurgulandı. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD'nin uluslararası su yolunda seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik haksız saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğu bildirildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kalibaf, Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır. ABD çırpındıkça daha çok batacaktır dedi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentte görev yapan basın mensuplarını makamında ağırladı. Görüşmede kamuoyunun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesinde medyanın üstlendiği önemli role dikkat çekilirken, kamu kurumlarıyla basın arasında güçlü ve sağlıklı bir iletişim kurulmasının toplumsal fayda açısından taşıdığı önem vurgulandı. Sudan heyeti Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ne işbirliği ziyaretinde bulundu. Programda heyete bölgenin üretim kapasitesi, yatırım alanları, eğitim projeleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verildi. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar, Anamur için beklenen haberi verdi. Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde açılan 4 yıllık Turizm İşletmeciliği lisans bölümü 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek. Kamu ve özel sektörde görev yapan 100'den fazla eczacı, Mersin Eczacı Odası tarafından düzenlenen Güney Bölge Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Çalıştayı'nda bir araya geldi. Mesleğin farklı çalışma alanlarında karşılaşılan sorunların ele alındığı programın sonunda hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirgede eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik 12 maddeden oluşan çözüm önerilerine yer verildi. Mersin polisinin yaptığı çalışma sonucu tespit edilen bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda duvar saatleri içerisinde 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 adet uyuşturucu hapla 1992 adet tarihi eser ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Emre B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emre B.'nin bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı belirtildi. Tarsus'ta üzüm hasat sezonu başladı. Sezonun ilk gününde üreticilerle bir araya gelen protokol üyeleri bağları ziyaret ederek yürütülen hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında çiftçilerle sohbet eden heyet, üreticilere verimli ve bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde temiz bir çevre, temiz Hamidiye sloganıyla çocuklara yönelik çevre bilinci eğitimi düzenlendi. Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları takdim edildi. Mersin İdman Yurdu'nda yöneticilik yapmış olan Yalçın Kurtuluş, Kırmızı Lacivertli Kulübün geleceğini kurtarmak adına kurulan yeni platformun sessizliğini bozması gerektiğini söyledi. Kurtuluş ayrıca zaman daralıyor, yönetim kurulunun acilen oluşturulması ve kararların derhal alınması gerekiyor dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynanan Arjantin-Mısır maçı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın hakemi François Le Texier'in kararları futbol severlerin tartışma konusu olurken çarpıcı bir olay yaşandı. Mısır Futbol Federasyonu'nun Fransız hakem için FIFA'ya resmi şikayette bulunduğu öne sürüldü.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
2: Seyit

0: Anadolu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: arabesk. 24 saat arabesk.
1: Gençliğim ardından sürünsün dursun. Aşkına ihanet ettiysem eğer, en kötü belalar hep beni bulsun. Senden başkasını sevdiysem eğer.

0: ister herkes bana serseri desin. Kahpeyim sözümden dönersin. Namerdim sözümden dönersin.
1: Damar denince damarın tek adresi
2: Mersin efem.
1: Hep damar. Full damar.

0: FM.
1: Yüzüne baktığımda soğuk bir kış gününün ürpertisini yaşıyorum. Bakışlarındaysa kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki. Fakat her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.

0: Merkezinde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

olsa yaşlar, sensiz soframda taş olsa ağaçlar, sel olsa yıllar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİ, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor.

0: Diyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece

0: kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yaşanmak zorundaydı, yaşandı, geçti. Sevgi sadece sevmekle değil, taşımakla, anlamakla, sabretmekle vardır. Ama biz bunu seninle başaramadık ve her şey olması gerektiği gibi oldu, bitti. Şimdi geriye sadece bir teşekkür kalıyor. Bana kendimi gösterdiğin için çok teşekkür ederim. Bu da olması gerekenin ta kendisi. Başaramadık. Yaşanacak tek son buydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrası dönemdeki barış hasılasından Avrupalılar kadar istifade edemediğini söyleyerek, "Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşandı. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç

0: bildirisi yayımlandı. Bildiride üye ülkelerin NATO'nun kolektif savunma maddesi olan 5. maddeye ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılıklarını teyit etmek üzere bir araya geldiği vurgulandı. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ABD'nin uluslararası su yolunda seyreden uluslararası ticaret gemilerine yönelik haksız saldırılar nedeniyle İran'ı sorumlu tuttuğu bildirildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf sanal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kalibaf, Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır. ABD çırpındıkça daha çok batacaktır dedi. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kentte görev yapan basın mensuplarını makamında ağırladı. Görüşmede kamuoyunun doğru, tarafsız ve zamanında bilgilendirilmesinde medyanın üstlendiği önemli role dikkat çekilirken, kamu kurumlarıyla basın arasında güçlü ve sağlıklı bir iletişim kurulmasının toplumsal fayda açısından taşıdığı önem vurgulandı. Sudan heyeti Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ne işbirliği ziyaretinde bulundu. Programda heyete bölgenin üretim kapasitesi, yatırım alanları, eğitim projeleri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verildi. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erol Yaşar Anamur için beklenen haberi verdi. Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde açılan 4 yıllık Turizm İşletmeciliği lisans bölümü 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek. Kamu ve özel sektörde görev yapan 100'den fazla eczacı, Mersin Eczacı Odası tarafından düzenlenen Güney Bölge Kamu ve Özel Sektör Eczacıları Çalıştayı'nda bir araya geldi. Mesleğin farklı çalışma alanlarında karşılaşılan sorunların ele alındığı programın sonunda hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirgede eczacılık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik 12 maddeden oluşan çözüm önerilerine yer verildi. Mersin polisinin yaptığı çalışma sonucu tespit edilen bir depoya baskın düzenlendi. Operasyonda duvar saatleri içerisinde 48 kilo 774 gram ağırlığında 186.905 adet uyuşturucu hapla 1992 adet tarihi eser ele geçirildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki Emre B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emre B.'nin bu hafta nişan yapmaya hazırlandığı belirtildi. Tarsus'ta üzüm hasat sezonu başladı. Sezonun ilk gününde üreticilerle bir araya gelen protokol üyeleri bağları ziyaret ederek yürütülen hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında çiftçilerle sohbet eden heyet üreticilere verimli ve bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu. Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde temiz bir çevre, temiz Hamidiye sloganıyla çocuklara yönelik çevre bilinci eğitimi düzenlendi. Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları takdim edildi. Mersin İdman Yurdu'nda yöneticilik yapmış olan Yalçın Kurtuluş, Kırmızı Lacivertli Kulübün geleceğini kurtarmak adına kurulan yeni platformun sessizliğini bozması gerektiğini söyledi. Kurtuluş ayrıca zaman daralıyor, yönetim kurulunun acilen oluşturulması ve kararların derhal alınması gerekiyor dedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynanan Arjantin-Mısır maçı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın hakemi François Le Texier'in kararları futbol severlerin tartışma konusu olurken çarpıcı bir olay yaşandı. Mısır Futbol Federasyonu'nun Fransız hakem için FIFA'ya resmi şikayette bulunduğu öne sürüldü.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tars

0: Sus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 5151 326 90 12 624 34 34.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
7: Şoför Mahali.
8: Şoför Mahali başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megayaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİ, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile

0: Beşiktaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından Mut ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Arı 185 teksin çağrı merkezine gelen ihbarlardan yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
12: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
13: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
12: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
14: Cumartesi pazar açık olan
11: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
14: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağı

0: Mimarın tadını ancak imalatçı Cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Şoför Mahalli.
6: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
7: Yoksa güzelim, merak etme, ben ayakta da giderim.
8: Yedi 24 arabesk, 24 saat arabesk.

0: 46LR64.
1: Yolun açık olsun. Devam et.
2: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin.

türkü bilirim gitmeye dair. Kulaklarımda çalınır durur. Ne çare, bir yolunu bulamadım, gidemedim. Yollar kapanır durur. Gidemedim, mor koyunlar melemedi. Melemedi de ben gidemedim. Yollarda kurudu çiçekler de açtı artık. Ben gidemedim. Kaç kereler niyet ettim, gidemedim. Bekleyenlerim var oralarda. Görülecek işlerim var benim. Gidelim gayrı gidelim. 11 ayın birisinde gidelim. Sevdiğim var uzaklarda. Anam var, bacım var. Kısıla bitirdi artık beni. Gidelim buralardan. Kısıla öldürdü beni.

çok ıssız akşamlarda düşünürüm seni. Bir başıma kaldığımda, en çok yönlerin gittiği zaman, birdenbire yıldızlarla ışıyan memleketim, sılam, gurbetim ve sen. Bir ince yağmurda memleketim.

Yaklaşma, toz olursun. Geçme, pişman olursun. Pişman olursun. Damarsa damar, işte o kadar.

0: onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.
1: 33 BFF 250.
2: Yolun açık olsun. Devam et.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtım.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın

0: müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Şimdi güzel bir Alpay şarkısıyla başladık yayınımıza. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Sen varsın bu ve sizleri şimdi ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Hayalimdeki resim. Alpay sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgili bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanıma, sarılıverecekmişsin o anda boynuma.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Aramak sonunda seni bulmaksa. Ararım sevgilim yıllar sürse de. Sözleri o kadar güzel ki bu şarkının. Hemen baktım söz müzik kime aitmiş diye. Sözleri Hamza Dekeli'ye, müziği ise Burhan Bayar'a aitmiş. Mine Koçan yıllar sürse de. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Mersin FM 104.6 frekansında. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız.
1: Sonsuz bir aşktı bu, paylaştığımız şey.
0: Bir sen, bir ben bileceğiz. Bu aşkın bittiğini diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmiş olalım. Ayrıca Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Dön bana Arif Susam sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

bir aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz yüreğimle mahkum oldu. Neydi bizi ayıran,

Bir aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz bir ömre mahkum oldu. Neydi bizi ayıran, seni benden koparan?

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Çeyiz.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
10: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6

0: frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi var ya o sessiz sedasız çekip gidenler, bu güzel şarkımız onlara armağan olacak şimdi. Yağmurlar yağarken bir akşamüstü geriye asla dönmeyeceğini bile bile o kapıya son bir hediye emanet edilir. Hatırladıkça içi yansın o vefasızlığın ardı sıra ağla diye bırakılan kırmızı bir gül.
1: Yollara baktım, gözlerimde yaşlar.
0: Yani ayrılırken çekip giderken bile kapıya bırakılan o kırmızı gül. Ey yavrum ey, sen lafı söyle o gideceği yeri bulur demişler.
1: Gözlerimde yaşlar, dilimde şarkı.
0: Gözlerimde yaşlar, dilimde şarkın. Kapına kırmızı bir gül bıraktım. Sinan Özen sizlerle radyonuzda.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

sanem. Dinle beni. Dillere destan bir sevdayı, dillere destan bir aşkı. Gel, gel öldürmeyelim. Dostu düşmanı kendimize güldürmeyelim. Ben seni bir güne değil, ben seni her günüme.

Şimdi çok çok çok naif bir şarkıyla devam edeceğiz yayınımıza. Tabii ki Özbay Kurtarma sponsorluğunda. Ayrıca bir de mesajım var. Onu paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım. Ben Almanya'dan Enise. Canım sevgilim Sercan'ım sıradaki şarkıyı kendisine armağan ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Ben sen olmuşum, senden kopamam. Sensiz nefes bile alamam. Yüreğim iki gözüm sana ben kıyamam. Benim için sen özelsin. Selami Şahin sizlerle.

0: aşk ne demek bilen var mı Serkan Kaya sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Bir boş umudun peşinden geçip gitmiş koca bir ömür. Her darbede yıkılmış da insan ayakta kalmayı bir türlü öğrenememiş. Ya hele o sevda yok mu? Sonunu hiç düşünmeden o deli gibi sevmelerin bedeli hep ağır olur. Neden bittiğini, o amansız ayrılığın sebebini bile bilmeden arkasından dökülen gözyaşları kalıyor geriye sadece. Ne ağlamalar biter, ne o sızı diner. İnsan her şeyi yaşar da bir tek unutmayı öğrenemez. O inatçı kalbine de öğretemez. Şimdi sizleri Kibariye ile baş başa bırakacağım. Unutmayı öğrenemedim. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci tamamlandığında Türkiye'nin bir seviye daha atlayacağını söyledi. Bakan Çiftçi, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin teslim olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderildi. Alınacak tedbirler doğrultusunda okul

0: kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak. Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda yeni avukatlar dosyayı yeniden incelemeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek dış ticaret beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir, dedi. İsrail basını NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde Türkiye'nin bölgesel bir süper güce dönüştüğü ifade edilirken Ankara'nın artık sadece bir savunma sanayi tedarikçisi değil, küresel güç dengesini etkilemeyi hedefleyen stratejik bir aktör olduğu belirtildi. Almanya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın alacak. ABD, Almanya'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin satışına onay verdi. Almanya Başbakanı Merz, anlaşmanın Ankara'daki NATO zirvesi sırasında sağlandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler nüfus tahminleri verilerine göre 2025 yılı ortası itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştığı öngörüldü. En fazla nüfusa sahip ülke Hindistan oldu. Türkiye ise 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alarak küresel nüfusun %1'ini oluşturdu. Mersin Valisi Atilla Toros Başkanlığında 2026 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Toros, 2026 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen toplam 483 projenin yatırım bedelinin 348 milyar 235 milyon 458 bin lira olduğunu açıkladı. Toros, tamamlanan ve yapımı devam eden 314 proje için 2026 yılında toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin lira harcama gerçekleştirildiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Programla yaz boyunca ulaşım, altyapı, spor, eğitim, kültür, sanat ve sosyal yaşam başta olmak üzere birçok alanda kentin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Türkiye ile Sudan arasında ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. Sudanlı yetkililer Türk yatırımcıları stratejik ortaklığa davet etti. Mersin'de tırın karşı şeride geçip başka bir tırla çarpıştığı kazada yaralanan 63 yaşındaki sürücü Baki T. de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Mersin E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamza Şenkaya, Bayburt M-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atandı. Kurum çalışanları Mersin'deki hizmetlerinden dolayı Şenkaya'ya teşekkür edip yeni görev yerinde başarı diledi. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklandı. Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü MSK kadrosuna yeni isimler katmayı sürdürüyor. MSK bu kapsamda 37 yaşındaki Orhan Hacıyeva ile sözleşme imzaladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46

0: 6 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: saat reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın ilk bir saatini de yaklaşık ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir mesajım var, onu paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar dilerim Selin Hanım, Mersin'den selam olsun. İsmim İlayda. Umut Can'a sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Bir kalp bir kere sever, o bir kere sensin demişler. Şu an bizi dinliyorlar mı? Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Geldim, katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum ve sizleri bu güzel şarkıyla Azer Bülbül'le baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak yanına. Sen gene de sarıl umutlarına. Derdim çoktur.

0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: isyaneden kalbimi biraz olsun duy yeter. Sesi bir açmışım ama bir açmışım yani. Yetmiyor. Bu son ses bile yetmiyor bazen. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Ya hepimiz biliyoruz değil mi o gece yaraları çöken kalbe saplanan o sancıyı. Sen canından can vermişsin ama o bir elveda bile demeden çekip gitmiş. Bütün hayallerini alt üst etmiş. Şimdi arkasından karaları bağlasan da sormaz mı insan kendine? O güzel canını üzdüğüne değdi mi hiç arkadaş diye. İçin yanar geceleri. Ya bunlar ne güzel şarkılar ya. Anlamıyorum gerçekten. Bu gönül sancısı. Nasıl yazdınız, nasıl çaldınız, nasıl söylediniz? Anlamıyorum. Arkadaş, ben bilirim ayrılık acısını. İçin yanar geceleri ağlarsın. Ben bilirim bu gönül sancısını. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Üzülmene değdi mi hiç arkadaş dedi Cengiz Kurtoğlu. Evet, belki de beni duyduğunuz için bir şaşırmış olabilirsiniz. Ama Selin dedi ki buyduğunda da sen konuş bu şarkıda da. Ferdi Özbeğen bir gülü sevdim diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: Özbay Kurtar

0: Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel şarkıları değerli eşim İlker'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şu dünya üzülme Selahattin Cesur sizlerle radyonuzda.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: uzaklara git. Senin bu dünyada canın, varlığın yeter. Senin bu dünyada canın, varlığın yeter.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30

şimdi istek şarkımızla devam ediyoruz programımıza. Hemen mesajını da paylaşalım. Selam Selin Hanım, nasılsınız? İyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyorum. Bizler iyiyiz umarım. Sizler de iyisinizdir. Mustafa Yıldız Doğan'dan saçların parçasını istiyorum. Arbella Makarna Servis'teki arkadaşlar için, Mersin FM ailesi için ve dinleyenler için armağan olsun demişler. İyi yayınlar dilerim Mustafa Taşkın diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri Mustafa Yıldız Doğan'la baş başa bırakıyorum. Saçların sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megaya sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesiyle de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİ, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve Mut Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi, Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından Mut ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Arı 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen

0: ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler, can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
11: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
12: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
14: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
15: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri.

0: 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
4: Programımızın yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Ama bugün o kadar çok şarkı seçmişim ki program daha bir artı bir saat daha gider yani, öyle söyleyeyim. Babalar resitalinde kaplarız gibi duruyor. Neden bu kadar çok şarkı seçmişim bilmiyorum ama onlar da artık yarının şarkısı olsun. Harcamayız yani hiç, asla. Şimdi gülü dikensiz. Aşkı da çilesiz düşünmek imkansız. O dikenler batacak ki sevdanın da kıymeti bilinsin. Sen bu aşkın üstünü çizmek, her şeyi tek kalemle silip gitmek istesen de nafile. Ben senden vazgeçmedim, vazgeçemem. Bile bile düştük biz bu kara sevdanın tuzağına. Ne o büyük aşkı ne de arkanda bıraktığın bu canı. Öylece bırakıp gidemezsin. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Hakan Altun, gidemezsin sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: güzel bir Ayhan Aşan şarkısı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Alican. Sıradaki güzel şarkıları hayatımın anlamı sevgilim Nazlı'ya armağan etmek istiyorum. Gülüşümde bütün yorgunluğumu unutturuyorsun. İyi ki hayatımdasın, seni çok seviyorum demişler. Kim
1: her sabah seninle doğuyor.
0: Selamlarımızı gönderelim. Tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim.
1: Olamam ben.
0: Giderek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Dağ Çiçeği Ayhan Aşan sizlerle.

0: hiç üzmem, ağlatmam demiş. Şunu bil ki beni en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy, Allah'ından kork vefasız. Bir gün sen de, sen de ağlarsın.
1: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 3

0: 57 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın artık son dakikalarındayız. Artık son şarkılarımız. Daha yolun başında. Kararlı ve dimdik duran o gururlu yüreklerin sesi. Ya bu şarkı o kadar güzel ki gerçekten. Böyle net, kararlı. Bayılıyorum böyle şeylere. Gidenlerin o güzelim aşkı ziyan edenlerin hesabı elbet bir gün sorulur. Çünkü yukarıda kimin kalbinin kırık olduğunu gören büyük bir adalet var. Düşman olmaya değmez, beddua da edilmez ama o kırılan kalbin hükmü verilmişti yani. Affeder mi seni Tanrı bilmem ama ben affedemem. Ne güzel ya. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim istiyorum. O yüzden hemen şöyle başa alalım. Daha yolun başındayım Sibel Can sizlerle.

Ve programımızın son şarkısı, güzel bir kapanış yapacağız Müslüm Baba'yla. Kime ne bundan diyeceğiz? Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve programıma mesajlarıyla katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere diyorum ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Çektiğim çileler kendime ben. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın ben. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime

0: sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci tamamlandığında Türkiye'nin bir seviye daha atlayacağını söyledi. Bakan

Çiftçi terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin teslim olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderildi. Alınacak tedbirler doğrultusunda okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve

0: yeni avukatlar dosyayı yeniden incelemeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek dış ticaret beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir, dedi. İsrail basını NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde Türkiye'nin bölgesel bir süper güce dönüştüğü ifade edilirken Ankara'nın artık sadece bir savunma sanayi tedarikçisi değil, küresel güç dengesini etkilemeyi hedefleyen stratejik bir aktör olduğu belirtildi. Almanya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın alacak. ABD, Almanya'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin satışına onay verdi. Almanya Başbakanı Merz, anlaşmanın Ankara'daki NATO zirvesi sırasında sağlandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler nüfus tahminleri verilerine göre 2025 yılı ortası itibarıyla dünya nüfusunun 8.231.613.070 kişiye ulaştığı öngörüldü. En fazla nüfusa sahip ülke Hindistan oldu. Türkiye ise 86.092.168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alarak küresel nüfusun %1'ini oluşturdu. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında 2026 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Toros, 2026 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen toplam 483 projenin yatırım bedelinin 348 milyar 235 milyon 458 bin lira olduğunu açıkladı. Toros, tamamlanan ve yapımı devam eden 314 proje için 2026 yılında toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin lira harcama gerçekleştirildiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Programla yaz boyunca ulaşım, altyapı, spor, eğitim, kültür, sanat ve sosyal yaşam başta olmak üzere birçok alanda kentin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Türkiye ile Sudan arasında ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Sudan heyeti sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. Sudanlı yetkililer Türk yatırımcıları stratejik ortaklığa davet etti. Mersin'de tırın karşı şeride geçip başka bir tırla çarpıştığı kazada yaralanan 63 yaşındaki sürücü Baki T. de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Mersin E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hamza Şenkaya, Bayburt M-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na atandı. Kurum çalışanları Mersin'deki hizmetlerinden dolayı Şenkaya'ya teşekkür edip yeni görev yerinde başarı diledi. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklandı. Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü MSK kadrosuna yeni isimler katmayı sürdürüyor. MSK bu kapsamda 37 yaşındaki Orhan Hacıyeva ile sözleşme imzaladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtım.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift sıfır.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Babalar Restali.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resleri programına hoş geldiniz. Bu programda sizlerle birlikte arabeskin en sevilen babalarından en güzel resitalleri

dinliyoruz. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Azer Bülbül'le başlıyoruz programa. Çoğu gitti, azı kaldı diyecek. Sevin kara gözlüm sevin. Bu mutluluk hakkın senin diyecek. Evet, bu şarkıyı da Nisa istediğine. Abla dedi bu şarkıyla giriş yapmazsan olmaz. Bir kara gözlüm diyor, bir sarışın diyor. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Hesabını sorduk ama istedi, yapacak bir şey yok. Dinleyiciyi kıramıyoruz. Bizde böyle bir durum da var. Azer Bülbül çoğu gitti azı kaldı diyecek. Şimdi bu güzel şarkı radyolarınızda sizlerle. Nisa sana armağan olsun bu şarkı.

Evet, bayağı hareketli şarkılarla başladık yine güne. Endamıyla aklımızı başımızdan alan ama her adımıyla içimizde korku salan o vefasız güzellere sesleniyoruz şimdi radyodan. Bir yandan hayranlıkla izletip bir yandan da o taşa toprağa kıyamadığımız kalbimizle titriyoruz ya üzerlerine. Hem ne diyor baba? Aman güzel yavaş yürü canım cananım, yoldaki taşa değersin, sen öyle bir güzelsin ki 9 kat

Hani kalbimizin kapalı bir kutu, sevdiğimizin gözlerinin koca bir bilmece olduğu o zamanlar var ya, hepsini geçtik. O koskoca aşkın kaderini sokak aralarında kopardığımız bir papatyanın son yaprağına bağlardık. Şimdi o papatya falına inananlar için gelsin. Atilla Kaya seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Babalar Esterinde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Atilla Kaya seviyor, sevmiyor diyecek.

0: Bağlar resitali, devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Megayaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİM, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler, can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
13: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
14: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
15: 233 66

0: %55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
3: Atilla Kaya Restel ile devam ediyoruz. Hani reklama girmeden önce Atilla Kaya ile papatya fağlarına sığınmıştık. Seviyor sevmiyor diye dertlenmiştik ya. Şimdi reklam dönüşündeyiz. Yine Atilla Kaya'nın o bizi zamanda yolculuğa çıkaran Taverna Müziği'nin altın yılı 1989'a damga vurmuş efsane ötesi albüm şarkısına geçelim. Papatyaları kopardığımız okul yıllarının tam kalbine, o ilk aşkın, o ilk gençlik heyecanlarına uzanalım. Liselim diyecek Atilla Kaya sizleri bu güzel şarkıyla karşılıyor.

Köşe başı bekleyişlerine gittik. Yüzümüzde buruk bir tebessüm bıraktık. Ama büyüdük işte. Hayat bizi o duraklardan alıp bazen öyle bir yerde bırakıyor ki orada tek başımızda kala kalıyoruz. O dopdolu bir sevgiyle severken bir anda unutulanların yalnızlığa mahkum edilmesi

Özbeğen'in iç sesi olacak şimdi Ferdi Özbeğen. Çünkü kolay değil elbet sevmeyene çaresizliği anlatabilmek. Bile bile bir duyguya tutsak olmak hiç kolay değildir elbette ki. Gerçeklerin o soğuk gölgesinde saklı kalmak, o çok sevdiğin insandan adım adım uzaklaşmak insanın elbette ki canını çok yakar. Hele ki o içindeki kocaman güzellikler sadece yalnızlıklarla paylaşmak. Ama her şeye rağmen içimizde bir sönmeyen o umudu tutunuyoruz yine de. Hayat zaten o umutlarla dolu oluyor. Ne diyecek Ferdi Özbeğen? Belki bir gün son bulacak ufuklarda solan hüzün. Belki bir gün aydınlanacak sisler ardındaki yüzüm. Belki bir gün diyecek Ferdi Özbeğen.

Belki bir gün o sisler ardındaki yüz aydınlanır ama bazen de o sisler hiç dağılmaz. Tam aksine ömrümüzün o büyük fırtınası kapıya dayanır. Hayatınızın anlamı olan o insan her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar vermiştir bile. Kalbinizi onun yoluna sararsınız, gururunuzu hiç edersiniz. Gitmesin diye sizi o yaralı halinizle, o kapkara bir gönülle tek başına bırakmasın diye yalvarır durursunuz. Kalbinizdeki bu şarkı Ferdi Özbeğen, Gitme Güzeller Güzeli diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bırakıp.

0: Podcast Italien.
1: Ama işte giden gitti sevgili dinleyiciler. O melek yüzlüler, o şirin sözlüler arkalarına bile bakmadan çekip gittiler. İşte asil zarafetiniz de bitti. Sadece geriye acınız kaldı. Şimdi o acının mabedine Müslüm Gürses'e bırakacağız sözü. Zaman böyle geldi geçti. Aşıkların kaderi bu. Ayrılıklar hep bizi seçti. Ama o gidenlere inat, biten sevdalara rağmen yaşanmış yıllara duyulan o asil saygıyı da unutmayacak baba. Ne diyecek? Sana olan bir saygım var hala, seninle bunca yılı tükettik diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Aşk yüzünden her gün öldüm öldüm, dirildim diyecek Müslüm Baba. Evet, Müslüm Gürses aşk yüzünden diyecek.

Ama işte Müslüm Baba öyle koca bir çınar ki zaman geçtikçe onun da acısı, sevdası evriliyor. Daha bilge, daha sarsılmaz bir hal alıyor. Hani bir insanı seversiniz de o giderken göz göre göre korkular saklar ya yüreğine. Boğazına gömülüp susar, ne kaderine boyun eğebilir ne de dünle barışabilirsin. İşte tam o çaresizliğin ortasında bu kez dik duran o serseri ama kurban olmaya hazır kalbiyle resti çeken bir baba var artık. Ne diyecek büyük usta? Kal gittiğin yerde mutlu ol ya da gel kalbimde tahta sahip ol. Müslüm Gürses tutamıyorum zamanı diyecek. Zamanı geriye almak ya da ileriye sarmak isteyenler için bu güzel şarkı gelsin.

0: Babalar Resitali.
1: Babalar Resitali'nin neredeyse sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son iki şarkı kaldı. Burhan Çaçan, Nilüfer diyecek, ayrılık zor diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli'nin sonuna geldik. Bugün bu mikrofonda dertlerin çoğunu gönderdik. Okul sıralarına dönüp listelim de dedik. Ferdi Özbeğen'le yalnızlıklara da saklandık. Ve Müslüm Baba'yla zamanı büküp restimizi de çektik. Şimdi saatler tam 17'ye yaklaşırken bu Temmuz sıcağında sizi alıp bambaşka bir mevsime götüreceğim. Çocukluğumuzun, o ilk gençliğimizin en saf hatıralarını götürerek veda etmek istiyorum. Hani gökten oynaya oynaya döne döne yağardı ya kar taneleri. Her taraf bembeyaz olurdu da o kar beyazın içinde üşürken bile içimiz sevdalarla sımsıcacık olurdu. Ya da o yağmurlar sel olup yağdığında, her taraf çamur olduğunda bile sadece tek bir insanın özlemiyle yanıp dururduk. Burhan Çaçan, seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum, dön gel artık diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen parçalarını en baba restelleriyle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşturacağım. Burhan Çaçan, dön gel artık diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Dağlar nesi tatlı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira.

0: Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor.

0: Göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Damarsa damar.

Ben ayrılıkların şairi, yalnızların ozanıyım. Sen masallar okurken daha, ben acıların yazanıyım. Haklısın, aramızda dağlar denizler var. Haklısın, aramızda uçurumlar. Senin sevdaların 3 günlük masal, benim sevdalarım Allah'ına kadar. Elma şekeri mi sandın aşkı? Ne şiirin şiir, ne şarkın şarkı. Hele bir kırılsın, hele bir kırılsın feleğin çarkı, işte ben o zaman görürüm seni.

hala tahta masalara yazıyorsam adını, aşk kitaplarında arıyorsam tarifini aşkın, kahır mektuplarında yeniden buluyorsam seni ve ıslak mendillere siliyorsam gözyaşlarımı, eyvahlar çekiyorsam her biten aşkın ardından, bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor diye haykırıyorsam ve sabahçı kahvelerinde bir çay gibi demliyorsam hasretini ve inadına özlüyorsam o çay karası gözlerini, bil ki bu seni erkekte sevdiğimdendir.

benim ilk aldanışım değil. Bu benim son yıkılışım değil. Bırak bu sahte gözyaşlarını, bırak bu masum bakışlarını. Üzülme, benim için üzülme. Üzülme, bu son için üzülme. Ben yeterim kendime. Varsın da bir dağ gibi büyüsün hasretin içimde. Varsın da her gece bir kemanın tellerinde ezilsin kalbim. Varsın da bir daha değmesin ellerime ellerim. Asla pişman değilim. Hatırla, bir adam diyordun hatırla. Ömür boyu sevsin beni ömür boyu. İşte o deli, işte o çılgın, işte o adam benim. Çünkü ben aşkı ölümsüz bilenlerdenim.

Yıllar geçti, ben yoruldum. Dillerde kirlendi adım. Ne uslandım, ne duruldum. Ben seni hiç unutmadım. Çehren gibi baktım aya, kanadım toprağa, suya. Dağ taş düşerken uykuya, ben seni hiç unutmadım. Sen beni erken unuttun, elveda derken unuttun. Sen sözün varken unuttun, ben seni hiç unutmadım. Sen gönlünce bir aşk düşle, hayata yeniden başla. Sevgim düzerse bağışla, ben seni hiç unutmadım. Dinlemedim eşi dostu, herkes kızdı sonra sustu. Bana annem bile küstü, ben seni hiç unutmadım. Bir vedayla ölünmezmiş, bana kız mı bulunmazmış. Bilmezler bu garip bir iş, ben seni hiç unutmadım. Biz ayrıldık ah bu yüzden, dalgalar koptu denizden. Bir ben kaldım ikimizden ve ben seni unutmadım. Aslın adını unuttu, Kerem sazını unuttu. Mecnun sözünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Takvim sonunu unuttu, bülbül kanını unuttu. Düşman kinini unuttu, ben seni hiç unutmadım. Kullar dinini unuttu, mahşer gününü unuttu. Yollar yönünü unuttu, ben seni hiç unutmadım. Şu göklere yemin olsun, kızıl kara yemin olsun.

0: şarkı bölündü, unutma.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreci tamamlandığında Türkiye'nin bir seviye daha atlayacağını söyledi. Bakan Çiftçi, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının ardından 219 teröristin teslim olduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm illere kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 10 maddeden oluşan yazı gönderildi. Alınacak tedbirler doğrultusunda okul, kurum ve birimlere ait internet siteleri, sosyal medya hesapları ve çevrim içi platformlarda kişisel verilerin yer aldığı içerikler kamuya açık şekilde paylaşılamayacak. Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda yeni avukatlar dosyayı yeniden incelemeye başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek dış ticaret beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, 2026 yılı 3. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,5 olarak gerçekleşti. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde iyimser olduğunu göstermektedir, dedi. İsrail basını NATO zirvesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde Türkiye'nin bölgesel bir süper güce dönüştüğü ifade edilirken Ankara'nın artık sadece bir savunma sanayi tedarikçisi değil, küresel güç dengesini etkilemeyi hedefleyen stratejik bir aktör olduğu belirtildi. Almanya, ABD'den Tomahawk füzeleri satın alacak. ABD, Almanya'ya uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerinin satışına onay verdi. Almanya Başbakanı Merz, anlaşmanın Ankara'daki NATO zirvesi sırasında sağlandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler nüfus tahminleri verilerine göre 2025 yılı ortası itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştığı öngörüldü. En fazla nüfusa sahip ülke Hindistan oldu. Türkiye ise 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alarak küresel nüfusun %1'ini oluşturdu. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında 2026 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Toros, 2026 yılı itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen toplam 483 projenin yatırım bedelinin 348 milyar 235 milyon 458 bin lira olduğunu açıkladı. Toros, tamamlanan ve yapımı devam eden 314 proje için 2026 yılında toplam 11 milyar 232 milyon 51 bin lira harcama gerçekleştirildiğini belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Programla yaz boyunca ulaşım, altyapı, spor, eğitim, kültür, sanat ve sosyal yaşam başta olmak üzere birçok alanda kentin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor. Türkiye ile Sudan arasında ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla Mersin Organize Sanayi Bölgesi

0: bölgesini ziyaret eden Sudan heyeti sanayi ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması çağrısında bulundu. Sudanlı yetkililer Türk yatırımcıları stratejik ortaklığa davet etti. Mersin'de tırın karşı şeride geçip başka bir tırla çarpıştığı kazada yaralanan 63 yaşındaki sürücü Baki T. de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Mersin E tipi kapalı ceza infaz kurumu müdürü Hamza Şenkaya, Bayburt M tipi kapalı ceza infaz kurumuna atandı. Kurum çalışanları Mersin'deki hizmetlerinden dolayı Şenkaya'ya teşekkür edip yeni görev yerinde başarı diledi. Mersin'de jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklandı. Yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü MSK kadrosuna yeni isimler katmayı sürdürüyor. MSK bu kapsamda 37 yaşındaki Orhan Hacıyeva ile sözleşme imzaladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup Güvence

0: adresiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Damar denince damarın tek adresi
6: Mersin FM.
5: Hep damar. Full damar.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Siz hanımefendi, Sayın Süleyman Aydan'ı hiçbir baskı ve etki altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
2: Bir evetle bitti bu büyük sevda. Bir anda kalbimden vurdun sen beni. Attığım imzayı.

Yıllardır beklerken ben bu geceyi, bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi, rüya

Hiçbir şey bugünkü gibi olmayacak. Bunu biliyorum. İçimden sen geçeceksin. Sen gideceksin bir yerlere. Ama biliyorum. Sevda bitecek bir gün bir yerlerde. İnsanlar hep acı çekecek. Ama yine de biliyorum. Sen uzaklarda da olsan benim yanımda, hep yanı başımda, ta şuramda, yüreğimde olacaksın. Sen içimde bitmeyen bir alev, bir hal hakkında kalacaksın. Sen olmasan

söz vermeler, yeminler. Bir rüzgar esiyor, seviniyoruz. Kuşlar geçiyor havadan. Her şey bitiyor sonra. Seni göremez oldum sevdiğim. Çiçekler, dallar, hiçbir şey umurumda değil artık. Anam, babam, insanlar. Seni göremez oldum artık. Neredesin? Çilem bitmiyor benim. Ah yar, neredesin? Seni göremez oldum. Neredesin?

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek

0: ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı karayolu taşıma yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Beni böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin. Başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana.
1: Mersin FM 104.6.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mega Yaz sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Büyükşehir bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Tarsus'ta Şelale Kültür Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin temelini attı. Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan toplu konut projesi ile de yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimi desteklenecek. Hizmet filosuna katılacak yeni araçlarla kurumsal kapasitesini güçlendirecek olan MESKİM, Tömük Arpaç Bahşiş Kanalizasyon Hattı, Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temelini atarken, Mezitli İçme Suyu Şebeke Projesi, Silifke Gökler Deresi Grup İçme Suyu Hattı ve MUT Kanalizasyon Hattı yapımı projelerini de tamamlayarak hizmete sunacak. Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan Kent Meydanı Projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak. Mezitli Vatan Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla da ulaşım altyapısı güçlendirilirken kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Tarsus'ta temeli atılacak Altaylılar Yerleşkesi bünyesinde spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk kampüsü inşa edilirken Tarsus Spor Park ile Ali Samsa Kara Mehmet Spor Salonu'nun hizmete açılmasıyla da kentin spor altyapısı güçlendirilecek. Büyükşehir ayrıca kent genelindeki okuma salonlarından MUT ve Aydıncık'ta da inşa edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için liselere geçiş sistemi ve yükseköğretim kurumları sınavına hazırlık kurslarının ön kayıt süreci uzatıldı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgiler Alo 185 teksinde. Mersin Büyükşehir Belediyesi sokakta yaralanan kedi ve köpeklere umut olmaya devam ediyor. Alo 185 teksin çağrı merkezine gelen ihbarlarla yaralı hayvanlara kısa sürede ulaşan ekipler can dostları kendisine bağlı hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanlarına ulaştırarak tedavi altına alıyor. Uzman veteriner hekimlerin özverili çalışmaları sayesinde yaralı hayvanlar sağlıklarına kavuşuyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türk

0: Oğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
5: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Murat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: İçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Geldi yine radyonun delisi. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimize. Bendeniz Fırat. Fırat Damardan Kalbe programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta. Saatler 22'yi gösterinceye değin sizlerle birlikte olacağız. Yine birbirinden güzel şarkılarla tabii ki. Onlardan ilki geliyor. İbariye, aşığım sana diyecek. Bu güzel şarkıyı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderiyoruz. Tabii ki emniyet mensuplarımızı unutmayalım. Öbette olanlara kolay gelsin. Bu güzel şarkı emniyet mensuplarımıza da gelsin. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız.

0: Ara Viskin tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Ara Viskin.
1: Eyvallah. Mersin FM 104.6.

İbariyle startımızı verdik sevgili dostlar. Birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel bir Hüner Coşkun'a dinleteceğim şimdi sizlere. Çok güzel bir şarkı var ya. Hazır olun. Evet, mesajları paylaşmaya başlayalım. Selamlar Fırat abim, ben Derya Üstadaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Her anımda her düşüncemde sen varsın, hasretin çok zor demiş. İyi akşamlar Üstadaki tüm şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Hasan Basri Ceylan'a armağan olsun. Sana ömrüm feda olsun diyerek mesajını noktalamış. İyi akşamlar Üstadaki şarkı çocukluk arkadaşım kardeşim Hasan parçası Recai Söze'ye gelsin demiş. Kazım Çevik. Bu şarkının dinlenme vakti geldi arkadaşlar. Şimdi volümleri ufaktan yükseltin. Bir evcilik oyunu radyonuzda sizlerle.

nasıl beğendiniz mi şarkıyı? Bilenler bilir tabii ki ama bilmeyenler de çok fazladır. Güzel bir Hünal Coşkuner şarkısıydı. Bir evcilik oyunu. Devam ediyoruz abi, hazır mıyız? Allah Allah, çok güzel bir şarkı daha gelecek şimdi. Kaderi zorlama. Tabii ki de kim söyler? Selami Şahin. Bak şimdi müziğin güzelliğine bak abi.

0: Erhan Amur'dan Aybar, sıradaki şarkı Canım Babam Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Ekerş, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin. Seni çok seviyoruz aşkım. İyi yayınlar diyerek de mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e gelsin demişler. İyi akşamlar. Seni beklemek bile seni sevmenin en güzel hali. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğur'da için gelsin demiş dinleyicimiz. Nasıl ama şarkı, müzik direkt zaten bağlıyor değil mi? Hemen dinleyesiniz geliyor böyle. Sesi yükseltesiniz geliyor değil mi? O zaman ver coşkuyu kolonlara diyoruz abi. Selami Şahin'le sizleri baş başa bırakalım. Kaderi Zorlama sonrasında burada olacağız.
1: Arabesk'in Atay'la Mara Fırat yayında.
2: Damar damar işte o kadar.
3: Hep damar, full damar.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

Güzel bir Selami Şahin şarkısıyla sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Reklamlar öncesindeki son şarkımız. Bir Orhan Baba yapalım, Orhan Baba. İyi akşamlar, ben Şule Bozdağ. Sıradaki şarkı gözlerini yüreğime mühürlediğim Mazhar Körü armağanı olsun demiştim dinleyicimiz. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den değerli dostlarım Mustafa Uysal Sarı, İsa Yusal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlu Meltem Yerlikaya ve arkadaşları için sıradaki şarkı gelsin demiş dinleyicimiz. O halde Orhan Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar. Sevgilim dinle diyecek. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında buradayız.

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun.

0: Uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
7: Fırat'la Damardan Kalbe.
8: Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Vallahi şarkılar ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor. Nerede tabii ki bu frekanslar? Güzel bir Meral Sezgin şarkısı dinleteceğim sizlere. Bir şarkımız vardı diyecek. Ama ver misin şu şarkının güzelliğine? Hepsi birbirinden güzel ama bu da ayrı bir güzel ya. Şimdi bakalım mesajlarda nerede kalmıştık? İyi akşamlar bir tanecik sevgilim. Recai Söze'ye sıradaki şarkılar. Armağan olsun, seni çok seviyorum. Sevgilim iyi ki benimsin diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba ben Elif, sıradaki şarkı dayım Mert Vadi ve arkadaşlarım Hasan Bahsi Ceylan, Yılmaz Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Tahtacı Öcal, Şahin için, bu arkadaşlar için sıradaki şarkılar Armağan Olsun demiş sevgili dinleyicimiz.
9: Özledim seni, sevgilim sen beni.
8: Abim Ahmet Bada ve arkadaşları Acun Karal, Doruk Üşenmez, Beysat Demir Yılmaz, Ömür Kara, Erol Gökçe için sıradaki şarkılar

0: Sezgin'le sizleri baş başa bırakalım sevgili dostlar. Sonrasında yine güzel bir şarkı gelecek var ya. Allah Allah!
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban!
3: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
4: Mersin efendim.

abi. Kalbiniz varsa bu programı dinlemeyin diyoruz size. Bütün şarkılar kalbinize çakılıyor, haberiniz olsun. İşte bak şimdi, bak bak, müziğin güzelliğine bak. Girişe bak abi, Allah!

Çaylar kahveler içiliyor değil mi? Yani çaysız kahvesiz gitmez abi. Bu şarkılar gitmez söyleyeyim. İyi akşamlar, kolay gelsin. Radyomuzun neşesi, sunucuların kralı, başımızın tacı, güzel insan Fırat'ım demiş. Eyvallah annem, ellerinden öperim senin. Ne güzel sözler bunlar. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze'ye ve sana gelsin. Oğlumun tüm değerli arkadaşlarına, Suat abisine ve radyonuzun tüm çalışanlarına armağan olsun demiş. Seni çok seven annen, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış bir fidan annemiz. Selamlar, iyi akşamlar, dileklerimizi gönderelim. Ben Adnan Yörük, iyi akşamlar. Sıradaki parçalar değerli abilerim. Şavka Erozan, Necati Yörük, Abdullah Altuner, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ozan Serhat Güden ve Ahmet Eski'ye armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Yayınlar Mutan, selamlar. Sıradaki şarkılar canım oğlum İlmi Dorum ve can arkadaşı Ceylan Duran'a armağan olsun diyerek mesajını noktalamış.

Hadi o zaman hep birlikte bu güzel şarkıyı bağıra çığıra söyleyelim, tamam mı? Şimdi bakalım şarkımız sonrasında burada mıyız? Buradayız. Reklamı var da abi dur. Saatleri karıştırdık. Ver coşkuyu kolonlara. Haydi bakayım.

yaşlar dökülüp güller ağlasın. Yıldırım Gürses, sizler yeri sevgili dinleyenler. Şimdi bir Peder Bey bakalım dinliyor mu, bir yoklama çekelim. Peder Bey, bu şarkıyı seversin sen değil mi? Bakalım az sonra yazar şimdi dinliyorsa. Allah'ım ya Rabbim, var ya geldi yine bir bomba gibi şarkı. Seneler diyeceğiz, seneler.

0: akşamlar kardeşim, kolay gelsin. Sıradaki parçayı önce Fırat dinleyenlerine, daha sonra Aslan parçası oğluma armağan ediyorum demiş sevgili Hüseyin abimiz. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. İyi yayınlar Mutluhan Antalya'dan selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim İlmi Doğrum için armağan olsun demiş. Merhaba abi, ben Sibel Yılmaz. Silifke'de olan Sema anneme çok çok selamlarımı iletiyorum demiş. Kendine çok iyi bak, seni seven gurbetim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Gençliğimi benden alıp kaçtılar.
1: Dertlerden bir taç
0: taktılar. Azap sarayını. Aynı zaman başı alalım bu güzel yorumla, sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Son saatimizde karşınızda olacağız inşallah.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
4: Mersin efendim.
5: 104.6.

0: damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtı. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitleri.

0: Eski güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyon

0: Cihazlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
2: Fırat.

Reklamları dinledik sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat da damardan kalbe cımızıyla devam etmekte. Bak şimdi şarkının babası, sanatçının babası. Tabii ki kim? Müslüm Baba gelecek ya. Kolay gelsin, yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan Hasan kardeşim Uğur Dağ gelsin demiş. Merhabalar Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar. Özledik seni diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Ada Arya Çelik. Sıradaki şarkı çok ama çok özlediğim canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum babacım diyerek mesajını sonlandırmış.

0: senden.
1: Ya o kadar güzel bir şarkı var ya, kaptırdım kendimi başı almaya.
0: Tanrım beni anlama.
1: Hiç başı almak bile istemiyorum da neyse, alacağız artık, konuştuk üstüne. Müslüm Baba gelecek, haydi volümler yükselsin. Faydası yok.

Hoş yere ağlamanın faydası yok dedi Müslüm Baba. Bu güzel şarkısıyla da rahmetli anmış olduk babamızı. İşte geldi güne var ya. Şarkı güne geldi abi, geldi.

0: gelsin Fred abi, sıradaki en güzel şarkılar sevgisiyle Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Canım abim ve başını dik tut, sen her fırtınayı atlayacak kadar güçlüsün, sana inanıyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı ismini sayamadığım dostlarıma gelsin. Babam Necdet İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker, Hasan Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz ve Veysat Demir Yılmaz için gelsin demiş. Sıradaki parça değerli abim Baran Serdar'a, babam İsmail Serdar, kuzenlerim Ümit Ersin, Murat ve Doğan abime gelsin. Ben Yiğit Serdar, kolay gelsin Fırat abi demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, teşekkür ediyoruz. Abi var ya, kalbinizi parçalayacak bir şarkı. O yüzden volümler yükselsin.
1: Selam, damara devam. Mersin efendim.

Şimdi çok sevdiğim bir şarkı dinleteceğim sizlere. Abi hiç konuşma ya. Direkt bu şarkıyı dinleteceğim ama mesajları okumasak olmaz. Ya ne güzel şarkı gerçekten. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkı Şalkı Erozan, Ömür Kara kardeşime gelsin demiş Burak Büfe. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat'tayız. Gönlümüzün sultanı, başımızın tacı, radyomuzun neşesi, güzel insan. Ben Memduh Sözer, sıradaki güzel şarkılar Aslan parçası canım oğlum, Recai Sözer'e ve radyomuzun çalışanlarına ve sana gelsin demiş. Erdal Siryaki, Muhammed Gülsekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Erden Yerlikaya, tüm oğlumun değerli arkadaşlarına armağan olsun demiş Memduh abimiz. İyi akşamlar Fırat Bey, sıradaki şarkıyı yenimiz Recai Söze için armağan ediyoruz demişler. Müzeyyen ve Sakin Nait'a gözlerinden öpüyoruz demiş.

0: Vallahi var ya, şarkıyı dinlemekten gidiyorum ben. Kaptırıyorum kendime dostlar. Şimdi Ümit ve seni başa aldık. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam.

0: bu şarkı çalarken şehir manzarasıyla kayıt aldım arkadaşlar. Az sonra sosyal medyada paylaşacağız. Sosyal medyadan bizi takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu @firat, TikTok'tan takip etmek isteyenleriniz varsa da direkt radyocu Firat yazınca zaten görürsünüz abi. Radyonun delisini bulursunuz. Nerede kalmıştık? İyi yayınlar Fırat abi. Ben Veli Ançelik. Sıradaki en güzel şarkılar Muhammed Gültekin, Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Selam abi, ben Ferdi Zorbay. Sıradaki parça Canım Eşim Gamze Yeni Armağan Olsun demiş. Canım sana feda olsun, İyi ki benimlesin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı ömrümün en kıymetli yol arkadaşı, hayatımın anlamı eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış sevgili dinleyicimiz.
1: Diler mi sandım Azrail gelip de canım almadan feryadın dilimde düşer.
0: Hüseyin Altın'la sizleri baş başa bırakalım. Biter mi sandın sonrasında burada olacağız.

Geçmez abi, geçer mi sandın? Hayır, bu girmeyecek. Ne oluyoruz? Daha var canım, bir şarkı daha çalacağız. Sonrasında reklamlar girecek. Yayınlar saatte sıradaki en güzel şarkılar. Veli Ançelik, Muhammed Gültekin, Recai Sazay, az önce okuduk bu mesajı. İyi akşamlar. Ben Mehmet Açıkbay, sıradaki şarkı Silifke Duran, Fuat Suat Teker, Kerem Kaçmaz, Recai Sazay için Resul Can Şahin. Uğur Tazegül, Gökhan İbiş, Nazmi Ertem ve Duman Doğan dayımı gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Topçucu, sıradaki şarkı Hasan parçası. Gözümün nuru Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum anneciğim demiş. İyi yayınlar Fatih Bey. Ben Fatma Çelik, canım oğlum Melihan Çelik. Sen gülünce dünyam aydınlanıyor, üzülünce yüreğim sızlıyor. Allah yolunu açıp bahtını güzel etsin. Seni çok seviyorum demiş sevgili Fatma ablamız. Mutlu olmak istedik, bizi bizden ayırdılar, rahat bırakmadılar. Bari susam, sizlerle sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında da son yarım saatimize karşınızda olacağız sevgili dinleyenler. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay Döner Ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
7: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Yılların tecrübesi.

0: Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
7: Fırat'la Damardan Kalbe.
8: Şimdi dün dedim ya sizlere Afrika Kokoreç'e gideceğim diye çıkışta. Vallahi gittim, ben sizi de davet ettim. Abi bir taneniz mi de çıkıp gelmez ya? Dedik hani kokoreç ısmarlayacağım canım. Korkmayın o kadar yani. Vallahi şansınızı kaybettiniz ha. Ben gittim kokoreçe vurdum. Vallahi 10 kişi de gelse, 15 kişi de gelse vallahi hesap benden olacaktı. Şansınızı kaybettiniz abi artık. Bir dahaki sefere inşallah. Bugün de var ya çiğ köfteye davetliyim ha. Haberiniz olsun. Vallahi Hüseyin abimiz, sevgili Fatma ablamız uzun zamandır söylüyor çiğ köfte yoğuracağız sana, geleceksin inşallah diye. Bir türlü kısmet olmamıştı inşallah. Şimdi az sonra çıkacağım. Vallahi o çiğ köfteyi de vuracağım sizin namınıza, sizin yerinize de ha. Haberiniz olsun.

0: Selamun aleyküm Fırat abiyle akşamları yayınlar. Ben Uğur, sıradaki şarkı eşim Ayşenur Yalçın'a gelsin demiş. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine çok iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Fırat Bey. Ben Melih Can Dener, sıradaki şarkı kuzenim Veli Ançelik ve Zeyd'de karşılık bulamayanlara gelsin. İyi yayınlar demiş. Fırat'ım iyi yayınlar. Ben Kürşet Öz, sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail İkinci, Mustafa Altun kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Canyurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şalper Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun deniz sevgili kardeşim Kürşat. Şimdi bu güzel şarkının üstüne de bir şiir patlatacağız. Şöyle daha önce seslendirdiğimiz, montajladığımız bir şiir tabii ki. Seslendiren kim? Tabii ki ben. Hani ilk defa dinleyecekler vardır diye düşünüyorum. Daha önce çaldım ama vardır yine dinleyemeyen, değil mi? Bir dinleyin bakalım, beğenecek misiniz? İbrahim Tatlıses ve Fırat Düeti Geceler radyonuzda sizlerle.
1: Fırat yayında.
2: Mersin FM 104.6.

içimdeki onca kalabalığa rağmen yalnızım. Meğer ne çok musun bende. Sen gittiğini sandın değil mi? Ben de öyle sanmıştım. Ama hayır, her şeyinle kalmışsın. Giden sadece bedenin olmuş. Ruhun bende kalmış. Gözlerin bende. Hasretin bende kalmış. Özlemin bende. Sen bende kalmışsın. Ben yalnızlığım içinde. Gözlerinin karasında şimdi gecelerim. Susuşlarının sensizliğinde hayallerim. Sensiz çığlıklar biriktiriyor yüreğim. Yağmura inat akıyor gözyaşlarım. Engel olamıyorum. Engel olmak istiyorum. Yüreğimdeki bulutların resmidir onlar. Onlar katıksız bir sevdanın isimsiz şahitleridir. Dokunamam ki onlara. Onlar bana senden...

Yağmur yağıyor bugün yine. Yüreğimin en kuytu köşelerine vuruyor damlaları. Sen de böyle bir günde gitmiştin. Yine yağmur yağıyordu. Yağmura karışıyordu gözyaşlarım. Sen anlamıyordun sevgili. Yüreğimden akanları yağmur sanıyordun. Bir sevda daha yağmura karışıyordu ve damla damla eriyordu aşk. Gözlerimin önünde bir bitiş sahneliyordu ve son perdeyi oynuyorduk ikimiz. Peki ama neden bu kadar zordu hoşça kal demek? Zordu. Çünkü senden sonra hoşça kalmak mümkün müydü sevgili? Mümkün müydü? Mümkün müydü?

Şimdi. Yaşanmamış zamanlar, can çekişen umutlar kaldı bu sevdadan geriye. Şimdi gitmelerin ve bitmelerin mevsimi. Yüreğimi alıp gidiyorum ben de. Yalnızlığımı da yoldaş yapıyorum kendime. Nereye mi? Yağmurların hiç durmadan yağdığı en uzak sahillere. Belki, belki oralarda bu sevdanın şahitleri yağmura anlatır sevdamı. Benim sana anlatamadıklarımı.

var ya, şarkı bir yandan, şiir bir yandan, değil mi? Nasıl, beğendiniz mi şiiri? İlk defa dinleyenler için soruyorum. Yani bizim bu kardeşinizin var ya, zamanının ne şiirleri vardır. Hala var, arşivde duruyor. Hepsini çalmıyorum böyle arada sırada. Neyse, ilerleyen zamanlarda yine bir tane daha patlayacağım.

abilerim Tarık Akan, Burak Çetinkaya, kıymetli dostlarım Erol Üşenmez, Çağrı Yusuf Işık, Cihan Çakı, Eren Özdemir, Onur Budak, Ahmet Kurt için sıradaki şarkılar gelsin. Nide'den selamlar demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Bu hayata arkamı döndüğümde varlığından şüphe etmeyeceğim tek insan eşimdir. Eşim Ümit Mülayim'e gelsin demiş dinleyicimiz. Doğan Demir Yılmaz'dan Mustafa Alpaltun, Bayram Öztürk, Yunus Emre Tokyürek, Metin Mucuk, Ali Kanmaz, Mehmet Güney, Burak Temel, Behzat Demir Yılmaz, Cihan Çakı, Derviş Gezgin, Doruk Üşenmez, Acun Karal için ve sevdiğim kardeşim Kürşat Öze armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Azra, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına gelsin demiş. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.

0: verdin ki bana? Ne istiyorsun?
1: Ne istiyorsun?
0: Allah Allah var ya, Allah Allah yine Allah Allah. Şarkının güzelliği arkadaşlar. Geride bıraktık Cengiz Kurtoğlu'nu. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sondan bir önceki şarkımız.

0: Ferdiciler hazırsa bu güzel şarkı tüm Ferdi Tayfur sevenleri armağan olacak. Özellikle sevgili İbrahim Tekgöz kardeşimize ve Firuze Arslan'a gelsin tabii ki. İyi akşamlar, kolay gelsin. Silifke'de bulunan sevgilim Cebrail Yılmaz için Özkan Durakoğlu, ömür bitti, neredesin, çalar mısın? Boynumdaki koku uğruna her şeye feda edilir. Seni seviyorum Kayseri'den selamlar demişler ama şarkı çalamıyoruz maalesef. Sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Selam kızım Saime, Böcük arkadaşları Fatma Sebat, canlarım Zehra Yeşim, Sibel için sıradaki şarkı armağan olsun demiş dinleyicimiz. Merve Yayınlar, Silifke'de bulunan bizi seven tüm dostlarımıza gelsin. Muhammed Gültekin, Anıl Yıldız, Mehmet Kurnaz, Eyüp Oktay, Rıdır Poyraz, Recai Sözay, Veli Ançelik, Mehmet Zeki, Parlayan, Erdal Tiryaki için armağan olsun demişler. İyi yayınlar. Evet, yine aynı mesaj tekrardan gelmiş. Yine aynı mesaj tekrardan gelmiş abi. Yapmayın bunu, farklı farklı numaralardan göndermeyin arkadaşlar yani. Olmuyor.
1: Baktığın boşluğu dolduramaz.
0: Yine aynı mesaj abi, gerçekten yani bu kadar olmaz. Bu kadar nasıl yapabiliyorsunuz farklı farklı numaralardan yani? Merhaba yayınlar, ben Oray Özkan, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan değerli ve kıymetli abilerim Hıdır Boyraz ve Ümit Akgündüz'e armağan olsun demiş. Allah'a emanet olun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, şimdi Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakalım. Ağla yüreğim diyecek. Sonrasında Güllü sizlerle son şarkımız olacak sevgili dostlar. Mesaj göndermeyin. Kalanları paylaşacağım, bitireceğim.

Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.

0: Yeter daha yüreğim ağlama ya, yeter ya. Efendim Ferdi Tayfur'u geride bıraktık. Son şarkımız Güllü. Şimdi bir yandan da ben burada farklı işler yapmaya çalışıyorum. Bir yandan konuşuyorum, bir yandan da yarının yapılması gereken işleri hallediyoruz ki sıkıntı çıkmasın. Yanlış bir şey yaptım, sildim. Evet, şimdi bunu tekrardan yapmamız gerekiyor. Tekrar alalım. Biraz sessizlik olacak. Siz şarkıyı dinleyin bakalım. Evet, şimdilik o işlem tamam arkadaşlar. Güllü bir yıl verdik diyecek son şarkımız. Bakalım mesajlarımıza, son mesajlarımız. Yener abim Kürşat Sözden, Hacı babası Mehmet Şerif ve bütün arkadaşlar için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Devam edelim. Kolay gelsin Silifke'de bulunan kardeşim Recai Söze'ye sevgi ve hasret ile selamlar demişler. Yılmaz Çakmak göndermiş mesajını. Yayın Alfred abi, ben Veli Ancelik sıradaki en güzel şarkılar. Muhammed Gültekin bunu okumuştum. Sonrasında video geldiği için tekrardan mesaj önüme düştü. Allah var ya, Hüseyin abi çiğ köfteyi yoğuruyor. Şimdi bakalım ne var ne yok. Ses var mı videoda, bir çalalım.
1: Recai Sosa, Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Selam abi, ben
0: şimdi var ya, adamlar bu radyo yayınını dinlerken bir güzellik çiğ köfteyi yoğurmuş. Vallahi var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Sabah yediğimdeyim ha. Bekledim bu anı. Şimdi gideceğim o çiğ köfteyi gömeceğim. Vallahi gömeceğim sevgili kardeşim Belihan Çelik için de. Onun namına da yiyeceğim. İnşallah bir gün beraber yeriz be kardeşim.
2: Sen çiçeksin, ben dalım. Sen meleksin, ben kanadım.
0: Efendim bugünlük birlikteliğimizin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysen bir hesam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte, saatler tam 20'yi gösterdiğinde bu frekansta sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

Bu şehrin bir ucunda, gecenin bir yarısında kalmadık mı seninle bir evin bir odasında? Şeytan mı girdi kanına, açıldın, saçıldın? Giyin dedim üstüne, aklını mı kaçırdın? Bedenin değildi ki benim senden istediğim, seni mutlu etmekti sadece tek dileğim. Bazen düşünüyorum da, rüyamda görsem seni, bu haline şaşardım. İsteseydim seninle neler neler yaşardım. Yar ben seni koynuma, almadım da suç mu ettim? Sana kıyamadım gülüm, sen kendini kirlettin. Evet, benim gemimdi bu aşk denizinde batan, ama benim alnım açık, sen ettiğinden utan.

sevmek dediler bana. Ben de kalmadı ki, öldü bitti dedim. Bir daha sevmek mi? Aşka tövbeler ettim. Bilmemişim ki sevmenin ne olduğunu. O yüreğindeki kalp acısını hissettiğimde anladım ki sen benim en sevdiğim olmuşsun. Benim yüreğimin acısı olmuşsun. Allah'tan dileğim olmuşsun. Ne sen benden, ne ben senden vazgeçeyim. Allah-u Teala'nın en büyük dileğimdir. Sen beni sev, beni seveyim. Hiçbir zaman birbirimizi terk etmeyelim. Ey sevdiğim, güzel aşkım benim.

Açtı galiba bu ya. Yüreğimi yakıp da geçen, gözyaşımın sonuna kadar akıtıp acıları beni boğan. Sen miydin beni bu hallere koyan? Sevmenin ne olduğunu bilmeden sevmeyi öğreten kadın. Seni seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benimsin.

her şey çok güzeldi o zaman. Çok şey değişti ama istediğim gibi olmadı. Bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybettiğimi gördüm. Yalnızlığımı gördüm her gün artan. Büyüdüm de ne oldu sanki? Büyüdükçe küçüldüm, utandım. Belki de çocuk kaldım, büyüyemedim. Belki de o yüzden sevgide mutlu olamadım. Ah, her acıyı çekmek zorunda mıydım? Şimdi yaşadığım şeyler bana boş ve anlamsız geliyor. Çocukluğum var. Sığınmak istiyorum bir yerlere. Çocuk olmak istiyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Şimdi güzel bir Alpay şarkısıyla başladık yayınımıza. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı

Ya Özbay kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Sen varsın ve sizleri şimdi ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Hayalimdeki resim Alpay sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

Ben de anladım olmuyor sensin. Bu daha ilk gün ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensizliğe.

çekmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma, sarılıverecekmişsin o anda boynuma.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

aramak sonunda seni bulmaksa. Ararım sevgilim yıllar sürse de. Sözleri o kadar güzel ki bu şarkının. Hemen baktım söz müziği kime aitmiş diye.

0: sözleri Hamza Dekeli'ye, müziği ise Burhan Bayar'a aitmiş. Mine Koçan yıllar sürse de. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz yayınımıza. Mersin FM 104.6 frekansında. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız.
1: Sonsuz bir aşktı bu, paylaştığımız şey.
0: Bir sen, bir ben bileceğiz. Bu aşkın bittiğini diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmiş olalım. Ayrıca Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Dön bana Arif Susam sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi var ya o sessiz sedasız çekip gidenler. Bu güzel şarkımız onlara armağan olacak şimdi. Yağmurlar yağarken bir akşamüstü geriye asla dönmeyeceğini bile bile o kapıya son bir hediye emanet edilir. Hatırladıkça içi yansın o vefasızlığın ardı sıra ağla diye bırakılan kırmızı bir gül.
1: Yollara baktım, gözlerimde yaşlar.
0: Yani ayrılırken çekip giderken bile kapıya bırakılan o kırmızı gül. Ey yavrum ey, sen lafı söyle o gideceği yeri bulur demişler.
1: Gözlerimde yaşlar, dilimde şarkı.
0: Gözlerimde yaşlar, dilimde şarkın. Kapına kırmızı bir gül bıraktım. Sinan Özen sizlerle radyonuzda.

0: efsanem. Dinle beni.
1: Seni kırdım.
0: Dillere destan bir sevdayı. Dillere destan bir aşkı. Gel, gel öldürmeyelim. Dostu düşmanı kendimize güldürmeyelim. Ben seni bir güne değil, ben seni her günüme yazdım. Seni bu gönlüme

Şimdi çok çok çok naif bir şarkıyla devam edeceğiz yayınımıza. Tabii ki Özbay Kurtarma sponsorluğunda. Ayrıca bir de mesajım var. Onu paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım. Ben Almanya'dan Enise. Canım sevgilim Sercan'ım sıradaki şarkıyı kendisine armağan ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Ben sen olmuşum, senden kopamam. Dünün sensiz nefes bile alamam. Yarın yüreğim iki gözüm sana ben kıyamam. Benim için sen özelsin. Selami Şahin sizlerle.

aşk ne demek bilen var mı Serkan Kaya sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Bir boş umudun peşinden geçip gitmiş koca bir ömür. Her darbede yıkılmış da insan ayakta kalmayı bir türlü öğrenememiş. Ya hele o sevda yok mu? Sonunu hiç düşünmeden o deli gibi sevmelerin bedeli hep ağır olur. Neden bittiğini, o amansız ayrılığın sebebini bile bilmeden arkasından dökülen gözyaşları kalıyor geriye sadece. Ne ağlamalar biter, ne o sızı diner. İnsan her şeyi yaşar da bir tek unutmayı öğrenemez. O inatçı kalbine de öğretemez. Şimdi sizleri Kibariye ile baş başa bırakacağım. Unutmayı öğrenemedim. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın ilk bir saatini de yaklaşık ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir mesajım var, onu paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar dilerim Selin Hanım. Mersin'den selam olsun. İsmim İlayda. Umut Can'a sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Bir kalp bir kere sever, o bir kere sensin demişler. Şu an bizi dinliyorlar mı? Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Geldim, katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum ve sizleri bu güzel şarkıyla Azer Bülbül'le baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Alacak mı? Verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak yanına. Sen gene de sarıl umutlarına. Derdim çoktur.

0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: ya neden kalbimi biraz olsun duy yeter. Sesi bir açmışım ama bir açmışım yani. Yetmiyor. Bu son ses bile yetmiyor bazen. Şimdi çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz yayınımıza. Ya hepimiz biliyoruz değil mi o gece yaraları çöken kalbe saplanan o sancıyı. Sen canından can vermişsin ama o bir elveda bile demeden çekip gitmiş. Bütün hayallerini alt üst etmiş. Şimdi arkasından karaları bağlasan da sormaz mı insan kendine? O güzel canını üzdüğüne değdi mi hiç arkadaş diye. İçin yanar geceleri. Ya bunlar ne güzel şarkılar ya. Anlamıyorum gerçekten. Bu gönül sancısı. Nasıl yazdınız, nasıl çaldınız, nasıl söylediniz? Anlamıyorum. Arkadaş, ben bilirim ayrılık acısını. İçin yanar geceleri ağlarsın. Ben bilirim bu gönül sancısını. Cengiz Kurtoğlu sizlerle.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Üzülmene değdi mi hiç arkadaş dedi Cengiz Kurtoğlu. Evet, belki de beni duyduğunuz için bir şaşırmış olabilirsiniz. Ama Selin dedi ki buyduğunda da sen konuş bu şarkıda da. Ferdi Özbeğen bir gülü sevdim diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel şarkıları değerli eşim İlker'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şu dünyanın mutluluğu... Sen üzülme Selahattin Cesur sizlerle radyonuzda.

0: dünyada canım, varlığın yeter.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30

istek şarkımızla devam ediyoruz programımıza. Hemen mesajını da paylaşalım. Selam Selin Hanım, nasılsınız? İyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyorum. Bizler iyiyiz umarım. Sizler de iyisinizdir. Mustafa Yıldız Doğan'dan saçların parçasını istiyorum. Arbella Makarna Servis'teki arkadaşlar için, Mersin FM ailesi için ve dinleyenler için armağan olsun demişler. İyi yayınlar dilerim Mustafa Taşkın diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve sizleri Mustafa Yıldız Doğan'la baş başa bırakıyorum. Saçların sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Programımızın yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Ama bugün o kadar çok şarkı seçmişim ki program daha bir artı bir saat daha gider yani, öyle söyleyeyim. Babalar resitalini de kaplarız gibi duruyor. Neden bu kadar çok şarkı seçmişim bilmiyorum ama onlar da artık yarının şarkısı olsun. Harcamayız yani hiç, asla. Şimdi gülü dikensiz, aşkı da çilesiz düşünmek imkansız. Gülü dikensiz. O dikenler batacak ki sevdanın da kıymeti bilinsin. Her seven de var. Sen bu aşkın üstünü çizmek, her şeyi tek kalemle silip gitmek istesen de nafile. Benim için. Ben senden vazgeçmedim, vazgeçemem. Bana son nefes. Bile bile düştük biz bu kara sevdanın tuzağına. Ne o büyük aşkı ne de arkanda bıraktığın bu canı. Öylece bırakıp gidemezsin. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Hakan Altun, gidemezsin sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: güzel bir Ayhan Aşan şarkısı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Kolay gelsin. Ben Ali Can. Sıradaki güzel şarkıları hayatımın anlamı sevgilim Nazlı'ya armağan etmek istiyorum. Gülüşünde bütün yorgunluğumu unutturuyorsun. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum demişler.
1: Her sabah seninle doluyor.
0: Selamlarımızı gönderelim. Tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim.
1: Olamam ben.
0: Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Dağ Çiçeği Ayhan Aşan sizlerle.

0: seni hiç üzmem. Ağlatmam demiş. Şunu bil ki beni en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy. Allah'ından kork vefasız. Bir gün sen de, sen de ağlarsın.
1: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler. Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımızın artık son dakikalarındayız. Artık son şarkılarımız. Daha yolun başında. Kararlı ve dimdik duran o gururlu yüreklerin sesi. Ya bu şarkı o kadar güzel ki gerçekten. Böyle net, kararlı. Bayılıyorum böyle şeylere. Gidenlerin o güzelim aşkı ziyan edenlerin hesabı elbet bir gün sorulur. Çünkü yukarıda kimin kalbinin kırık olduğunu gören büyük bir adalet var. Düşman olmaya değmez, beddua da edilmez ama o kırılan kalbin hükmü verilmişti yani. Affeder mi seni Tanrı bilmem ama ben affedemem. Ne güzel ya. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyelim istiyorum. O yüzden hemen şöyle başa alalım. Daha yolun başındayım Sibel Can sizlerle.

Ve programımızın son şarkısı, güzel bir kapanış yapacağız Müslüm Baba'yla. Kime ne bundan diyeceğiz. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve programıma mesajlarıyla katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere diyorum ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Çektiğim çileler kendime ben. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın ben. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Restali.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteri programına hoş geldiniz. Bu programda sizlerle birlikte arabeskin en sevilen babalarından en güzel resitalleri dinliyoruz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Azer Bülbül'le başlıyoruz programa. Çoğu gitti, azı kaldı diyecek. Sevin kara gözlüm sevin, bu mutluluk hakkın senin diyecek. Evet, bu şarkıyı da Nisa istediğine, ablaya da bu şarkıyla giriş yapmazsan olmaz. Bir kara gözlüm diyor, bir sarışın diyor. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Hesabını sorduk ama istedi, yapacak bir şey yok. Dinleyiciyi kıramıyoruz. Bizde böyle bir durum da var. Azer Bülbül çoğu gitti, azı kaldı diyecek. Şimdi bu güzel şarkı radyolarınızda sizlerle. Nisa, sana armağan olsun.

Evet, bayağı hareketli şarkılarla başladık yine güne. Endamıyla aklımızı başımızdan alan ama her adımıyla içimizde korku salan o vefasız güzellere sesleniyoruz şimdi radyodan. Bir yandan hayranlıkla izletip bir yandan da o taşa toprağa kıyamadığımız kalbimizle titriyoruz ya üzerlerine. Hem ne diyor baba? Aman güzel yavaş yürü canım cananım, yoldaki taşa değersin. Sen öyle bir güzelsin ki 9 kardeşe değersin. Azer Bülbül aman güzel yavaş yürü diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Hani kalbimizin kapalı bir kutu, sevdiğimizin gözlerinin koca bir bilmece olduğu o zamanlar var ya, hepsini geçtik. O koskoca aşkın kaderini sokak aralarında kopardığımız bir papatyanın son yaprağına bağlardık. Şimdi o papatya falına inananlar için gelsin. Atilla Kaya seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor diyecek. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Babalar Esteri'nde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Atilla Kaya seviyor, sevmiyor diyecek.

0: Banal ve Stani devam edecek. Devam edecek. Babalar Restani. Babalar Restani devam ediyor. Devam ediyor.
1: Atilla Kaya Restani ile devam ediyoruz. Hani reklama girmeden önce Atilla Kaya ile papatya fallarına sığınmıştık. Seviyor sevmiyor diye dertlenmiştik ya. Şimdi reklam dönüşündeyiz. Yine Atilla Kaya'nın o bizi zamanda yolculuğa çıkaran Taverna Müziği'nin altın yılı 1989'a damga vurmuş efsane ötesi albüm şarkısına geçelim. Papatyaları kopardığımız okul yıllarının tam kalbine, o ilk aşkını, o ilk gençlik heyecanlarına uzanalım. Liselim diyecek Atilla Kaya sizleri bu güzel şarkıyla karşılıyor.

Yollarına, köşe başı bekleyişlerine gittik. Yüzümüzde buruk bir tebessüm bıraktık. Ama büyüdük işte. Hayat bizi o duraklardan alıp bazen öyle bir yerde bırakıyor ki orada tek başımızda kala kalıyoruz. O dop dolu bir sevgiyle severken bir anda unutulanların, yalnızlığa mahkum edilenlerin iç sesi olacak şimdi Ferdi Özbeğen. Çünkü kolay değil elbet sevmeyene çaresizliği anlatabilmek. Bile bile bir duyguya tutsak olmak hiç kolay değildir elbette ki. Gerçeklerin o soğuk gölgesinde saklı kalmak, o çok sevdiğin insandan adım adım uzaklaşmak insanın elbette ki canını çok yakar. Hele ki o içindeki kocaman güzellikler sadece yalnızlıklarla paylaşmak. Ama her şeye rağmen içimizde bir sönmeyen o umudu tutunuyoruz yine de. Hayat zaten o umutlarla dolu oluyor. Ne diyecek Ferdi Özbeğen? Belki bir gün son bulacak ufuklarda solan hüzün. Belki bir gün aydınlanacak sisler ardındaki yüzüm. Belki bir gün diyecek Ferdi Özbeğen.

belki bir gün o sisler ardındaki yüz aydınlanır ama bazen de o sisler hiç dağılmaz. Tam aksine ömrümüzün o büyük fırtınası kapıya dayanır. Hayatınızın anlamı olan o insan her şeyi arkasında bırakıp gitmeye karar vermiştir bile. Kalbinizi onun yoluna sararsınız, gururunuzu hiç edersiniz. Gitmesin diye sizi o yaralı halinizle, o kapkara bir gönülle tek başına bırakmasın diye yalvarır durursunuz. Kalbinizdeki bu şarkı Ferdi Özbeğen, Gitme Güzeller Güzeli diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bırakıp

0: Çalar Resitali.
1: Ama işte giden gitti sevgili dinleyiciler. O melek yüzlüler, o şirin sözlüler arkalarına bile bakmadan çekip gittiler. İşte asil zarafetiniz de bitti. Sadece geriye acınız kaldı. Şimdi o acının mabedine Müslüm Gürses'e bırakacağız sözü. Zaman böyle geldi geçti. Aşıkların kaderi bu. Ayrılıklar hep bizi seçti. Ama o gidenlere inat, biten sevdalara rağmen yaşanmış yıllara duyulan o asil saygıyı da unutmayacak baba. Ne diyecek? Sana olan bir saygım var hala, seninle bunca yılı tükettik diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Aşk yüzünden her gün öldüm öldüm dirildim diyecek Müslüm Baba. Evet, Müslüm Gürses aşk yüzünden diyecek.

Ama işte Müslüm Baba öyle koca bir çınar ki zaman geçtikçe onun da acısı, sevdası evriliyor. Daha bilge, daha sarsılmaz bir hal alıyor. Hani bir insanı seversiniz de o giderken göz göre göre korkular saklar ya yüreğine. Boğazına gömülüp susar, ne kaderine boyun eğebilir ne de dünle barışabilirsin. İşte tam

çaresizliğin ortasında bu kez dik duran o serseri ama kurban olmaya hazır kalpleri esti çeken bir baba var artık. Ne diyecek büyük usta? Kal gittiğin yerde mutlu ol ya da gel kalbimde tahta sahip ol. Müslüm Gürses tutamıyorum zamanı diyecek. Zamanı geriye almak ya da ileriye sarmak isteyenler için bu güzel şarkı gelsin.

0: Basitali.
1: Babalar Eseri'nin neredeyse sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son iki şarkı kaldı. Burhan Çaçan, Nilüfer diyecek, ayrılık zor diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli'nin sonuna geldik. Bugün bu mikrofonda dertlerin çoğunu gönderdik. Okul sıralarına dönüp biz Selim de dedik. Ferdi Özbeğen'le yalnızlıklara da saklandık. Ve Müslüm Baba'yla zamanı büküp restimizi de çektik. Şimdi saatler tam 17'ye yaklaşırken bu Temmuz sıcağında sizi alıp bambaşka bir mevsime götüreceğim.

çocukluğumuzun, o ilk gençliğimizin en saf hatıralarına götürerek veda etmek istiyorum. Hani gökten oynaya oynaya döne döne yağardı ya kar taneleri. Her taraf bembeyaz olurdu da o kar beyazın içinde üşürken bile içimiz sevdalarla sımsıcacık olurdu. Ya da o yağmurlar sel olup yağdığında, her taraf çamur olduğunda bile sadece tek bir insanın özlemiyle yanıp dururduk. Burhan Çaçan, seni seviyorum, özlüyorum, istiyorum, dön gel artık diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen parçalarını en baba restelleriyle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşturacağım. Burhan Çaçan, dön gel artık diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.